Artık sürersin bir sefa. Ne cismin kaldı ne cefa. Şikayet etmem bu defa. Dişimi sıkar giderim

içmişem, al bayrağı önümde ben and içmişem, ölümden korkmadan sallan geçmişem, ölümden korkmadan